Çal çakal çakal na çal kon çekili çokoş koş pal er kinsal yaklayın. Red eç ana ek asiv yakle vakele surulel komuneş. Majalar inkwali na şeke. Juana la cubana, cabiz çakal.